en çaresiz bir anda güçlü olabilirsen, ağlamak üzereyken eğer gülebilirsen ve o en çok sevdiğin bir gün seni terk etse, aşka boyun eğmeden dimdik durabilirsen, o zaman korkma dostum, her zorluğunu yenersin. Seni kimse yıkamaz, yaşamında lidersin.

Kalmadı demek ki sana bile sabrım. Kararların yordu ve şu ön yargı. Bir bildiğim yok ya da bir farkım. Bu benim dünyaya tavrım.

Aşk bu. Geliyorum demeden geliyor, gitmiyor. Unutmak öğrenmekten daha çok zaman alıyor. Bilgi ceza, bilgi suç. Taşımak ağır. Ben aşkı 100 metreden tanırım.

0: Reklam. Radyo S. Az TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle TV Plus, D-Smart, Dijetürk, TV Bu, Kablo TV ve TürkSat uydusunda yayında. Haberden kültüre, ekonomiden spora, hayatın her alanına dokunan içeriklerle yurdumuzun her köşesine, her evine, her yüreğine ulaşmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzun 30. yılında yeniden yayındayız. Doğruluğun ekranı, Az TV.
1: Mezuniyetine aylar kalan Ayşe'ye, ilk adımlarını atmak için sabırsızlanan Furkan'a, torunları burnunda tüten Osman amcaya candan bağlıyız. Hadi, sen de kan dostumuz ol. Kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için kanver.org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.
2: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
0: Rek

0: Oldu.
1: Reklam. Radyo S. Doğruluğun ekranı AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle canlı yayında. AS TV.

0: Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Ben size dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
1: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir, umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.

0: reklam. Radyo S.
1: Uludağ Premium'un katkılarıyla 17-18-19 Temmuz'da Uludağ Premium Ultra Trail başlıyor. Bursa'da Uludağ'ın zirvesinde binlerce sporcu, konserler ve etkinliklerle festival havası seni bekliyor. Başvuru ve detaylar uludağultra.com'da. Uludağ Premium, sporun daima yanında.
2: Bursa'nın kalbinde şehrin gürültüsünden uzak bir mola. Şehrin en yeni tek sağlık spasıyla tanışın. Siyah Otel Termal ve Spa sizi termalin rahatlatıcı gücüyle buluşturuyor. Geniş ve konforlu odalar, dinlendirici spa alanları, keyifli bir konaklama deneyimi. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0224 324 44 44. Kendinize küçük bir iyilik yapın. Siyah Otel'de dinlenin, yenilenin, iyi hissedin.
3: Hayatta her şey bekleyebilir. Sağlığınız asla. Her 3 dakikada bir kişiye kanser teşhisi konulmakta. Unutmayın, bedenimiz en değerli hazinemiz. Düzenli doktor kontrollerinizi ve sağlık taramalarınızı mutlaka yaptırın. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.

0: Bursa Radyo S.
1: Sarı zamanımızı bir geriye, geriye, geriye, en güzel yerine.

UNICEF tüm çocukların daha iyi koşulda yaşaması için çalışıyor. Bağışınızla bir çocuğun hayatını değiştirebilirsiniz. UNICEF, her çocuk için.

0: Reklam. Radyo
1: S. Honda HR-V e-HEV, ticari müşterilere özel 500 bin liraya 6 ay vade, %0,79 faizli kredi fırsatıyla Honda Plaza İnallar'da. Temmuz 2026, tavsiye edilen satış fiyatı üzerinden Advance versiyonunda geçerlidir.
2: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay yapı olarak yüksek izolasyonlu, dayanıklı ve estetik PVC çözümlerimizle mekanlarınıza değer katıyoruz. TSE standartlarında üretim, hızlı teslimat ve kusursuz işçilik. Yazın serin, kışın sıcak bir yuva için doğru adrestesiniz. Rizbay yapı. Kalite evinizin penceresinde.
3: Hayatta her şey bekleyebilir. Sağlığınız asla. Her 3 dakikada bir kişiye kanser teşhisi konulmakta. Unutmayın, bedenimiz en değerli hazinemiz. Düzenli doktor kontrollerinizi ve sağlık taramalarınızı mutlaka yaptırın. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.

0: AS TV ulusal haber kanalı kimliğiyle TV Plus, D-Smart, Dijetürk, TV Bu, Kablo TV ve TürkSat uydusunda yayında. Haberden kültüre, ekonomiden spora, hayatın her alanına dokunan içeriklerle yurdumuzun her köşesine, her evine, her yüreğine ulaşmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzun 30. yılında yeniden yayındayız. Doğruluğun Ekranı, AS TV.
1: Reklam.

0: Reklam. Radyo S.
1: Uludağ Premium'un katkılarıyla 17-18-19 Temmuz'da Uludağ Premium Ultra Trail başlıyor. Bursa'da Uludağ'ın zirvesinde binlerce sporcu, konserler ve etkinliklerle festival havası seni bekliyor. Başvuru ve detaylar uludağultra.com'da. Uludağ Premium, sporun daima yanında.
2: Honda HR-V e-HEV, ticari müşterilere özel 500 bin liraya 6 ay vade, %0,79 faizli kredi fırsatıyla Honda Plaza İnallar'da. Temmuz 2026, tavsiye edilen satış fiyatı üzerinden Advance versiyonunda geçerlidir.
3: Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş, kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 73 65.
4: Bursa'nın kalbinde, şehrin gürültüsünden uzak bir mola. Şehrin en yeni, tek sağlık spasıyla tanışın. Siyah Otel Termal ve Spa sizi termalin rahatlatıcı gücüyle buluşturuyor. Geniş ve konforlu odalar, dinlendirici spa alanları, keyifli bir konaklama deneyimi. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0224 324 44 44. Kendinize küçük bir iyilik yapın. Siyah Otel'de dinlenin, yenilenin, iyi hissedin.
5: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
6: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanında ise yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
0: Reklam. Radyo
7: dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı, Mahmut'la namütenahi muhabbeti sunar.
8: Bazen böyle haberleri okuyoruz işte, mesela erkeğinize aşık edin falan filan. Mesela öyle haberler denk geliyor. Ben okuyorum, ulan diyorum, hangi erkekten bahsediyor bu? Yani bizde böyle bir erkek yok. Daha güçlü bir evlilik için yapmanız gereken 5 şey demiş. Instagram. Ona dikkat edeceksin. DM'ye falan filan. Kadınların tek istediği bazen eşleriyle konuşmak ve sohbet etmektir. Ancak erkekler bir şey hakkında derin derin düşünürken genellikle sessiz kalma eğilimindedir. Çünkü iki iş aynı anda yapamıyoruz. Hem konuş hem düşün. Oho. İstediği kirayı alamayınca dükkanın önüne kamyonla toprak döktü. Direkt uğraşmayıp mesela füzeyle dalsaydın.
9: Mahmut'la namütenahi muhabbet.

0: 6 burası. Ve bugün de en amütün ay muhabbetteki beraberliğimiz an itibariyle başladı. Bendeniz Mahmut Uçakcan, radyonuz hep Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Cuma gününü öğlenle buluşturacağız sizlerle. Haftanın en sevdiğimiz günlerinden bir tanesi. Pek çoğunuz bugünle beraber hafta sonu tatiline merhaba diyeceksiniz. O yüzden umuyorum keyifler yerindedir efendim. Buyurun iki saati beraberce paylaşalım. Sizler de programa katılın. WhatsApp hattımız devrede. 0533-155-4000 0533-155-4000 WhatsApp hattımız. Yine Instagram'dan Mahmut Uçakcan yazdığınızda oralarda bir yerlerde mutlaka göreceksiniz. Hoş geldiniz.
1: Bursa Radyo S.

Ebru Re'miş gibi radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, namütenay muhabbet devam ediyor. Efendim bakınız, Eskişehir'de akıl almaz olay denmiş. Niye akıl almaz? Bunun gibi pek çok olay yaşandı ama olayın yaşanış şekli biraz farklı. Yani saygılılar, ne güzel. Efendim sahte polis mevzumuz var. Bu hiç bitmiyor biliyorsunuz. Yıllar yıllar önce başladı. En çok sevdiğimiz dolandırıcılık şekli oldu. Bırakamıyoruz. Bunu da, dolandırılmayı bırakamıyoruz yani. Bakın, Eskişehir'de akıl almaz olay. Sahte polisler önce yaşlı adamın elini öptüler. Sonra 351 bin liralık altınları götürdüler efendim. Saygılılar bak. Gün görmüş insanlar. Eğitimli insanlar yani. Aile terbiyesi almışlar. Yani büyük nedir biliyorlar bak. Bu işin güzel tarafı. Hey Allah'ım ya Rabbim. Eskişehir'de altınların sahteleriyle değiştirilmiş yalanıyla 14 saat telefonda tutularak bankadaki 351 bin TL'lik altın birikimini çekip dolandırıcıların isteği üzerine buzdolabında saklayan. Burada biraz dalga geçmişler galiba. Abi sen şimdi onları al buzdolabına. Buzlukta. Nasıl bir şeydir bu ya? Odunpazarı ilçesi Büyükdere mahallesinde. Tamam, kapı numarasına kadar vermişler. Bize ne, gidip bakacağız mı? Abi o sen misin ya deyip. İkamet eden ve henüz bir ay önce eşini kaybeden, Allah rahmet eylesin, 80 yaşındaki Hasan Karataş'ın başına talihsiz bir olay geldi. Eşinin kaybından dolayı zor günler geçiren yaşlı adama kendilerini Odunpazarı karakola amiriyim diye tanıtan dolandırıcılar altınların sahteleriyle değiştirilmiş yalanını söyledi. Tamam, bankadaysa bankanın sorunu bu. Biz baktık, kontrol ediyoruz biz düzenli olarak. Neden? Çünkü karakol amiriyim. Yani sorumluluğunu bilen bir karakol amiri, efendim, periyodik zamanlarda bankalardaki altın hesaplarını kontrol eder, kasaları kontrol eder. Altınlar sahteleriyle değiştirilmiş mi, değiştirilmemiş mi inceler. Buna inanan yaşlı adamdan güncel değeri yaklaşık, bakın, 351.280 TL'lik altını bankadan çekip buzdolabında saklaması istendi. Hasan Karataş'ın tam 14 saat boyunca telefonu kapatmasına izin verilmeyen sahte polisler, çünkü o sırada hani şey düşünüyor, başkasıyla görüşür eder falan filan. Yemek yedin mi, aç mısın gibi sözlerle de güven kazanmaya çalıştı. Daha sonra eve gelen genç bir dolandırıcı altınları inceleyeceğiz diyerek içeri girdi. Yaşlı adam buzluktaki altınları masanın üzerine serdikten sonra şüpheli zinet eşyalarının fotoğraflarını çekti. Son olarak ise güncel değeri 351 bin lirayı bulan 8 adet cumhuriyet ve 2 adet çeyrek altını alan şüpheli yaşlı adamın elini öpüp vedalaşarak kayıplara karıştı. Amca seni de yorduk vallahi, 14 saat hakkını helal et. Ama prosedür böyle. Yani 14 saat telefon açık tutmamız gerekiyor. Yaşananları anlatan Hasan Karataş, bundan yaklaşık 3 gün önce sabah bana bir telefon geldi. Telefondaki kişi, ben Odunpazarı karakola amiriyim dedi. Bazı isimler ve saatler söylemişti. Zaten hastayım, eşim vefat etti, kafam yerinde değil. Bana nüfus cüzdanım burada dediler. Ben de nüfus cüzdanı evimde dedim. Yok hayır, senin altınları da değiştirmişler dediler. Bak, nüfus cüzdanıyla başlamış, sonra şey, altınlarla devam ediyor. İki kişinin ifadesini aldıklarını, onları yakaladıklarını ve şimdi onlarla konuştuklarını söylediler. Bana sen hemen panik yapma, telefonun açık dursun. Hiç kapatma, kimseye de söyleme. Biz seni dinliyoruz, seni devamlı arayacağız. Şüphelileri yakaladık, ifadelerini alıyoruz dediler. Bir ara aç mısın, susuz musun, bir şeyler yiyin falan dediler. Ben de bir şey yemedim dedim. Sabah saat 9'dan gece 23'e kadar tam 14 saat boyunca telefonla konuştuk. Oraya gitme, buraya gitme, dur kimseye söyleme, aman telefonu kapatma, şarjdan çıkarma diye benim kafamı iyice yıkadılar. Hep söylüyoruz ya bak, hani bunlar da profesyonel çalışıyorlar diye. Sabah adliyeye gireceğiz, sen sakın bunu kimseye söyleme, duyurma dediler. Ben durumu o an anlayamadım. Çevrendekiler sürekli seni kandırıyorlar dediler. Çevredekiler söylemiş ama abi ne yaptın sen, gözünü seveyim ya. Hepsinden Allah razı olsun, onlara minnettarım, beni çok severler. Sonra buradan tek bir oğlan geldi ve odadan içeri girdi. Altınları bir şeye sar, biz onları inceleyeceğiz dedi. Altınları camın kenarındaki masanın üstüne serdik, o bütün detayları anmış. Giderken elimi öptü ve benimle vedalaştı diyor. Vallahi inşallah yakalanırlar.
Yazık, ya şimdi yazıktır günahtır diyoruz biz ama bu bizim için yazıktır günahtır. Hani bu hırsızlar, bu dolandırıcılar bunu zaten düşünseler yapmazlar. Hani o ayrı bir şey de. Hani onlar için sizin o anki ruh haliniz, ne bileyim psikolojik durumunuz vesaire falan filan hiç önemli değil. Onlar oradan alacakları paraya bakıyorlar. Paranın kokusunu alınca da almışlar işte. 14 saat boyunca adamı telefonda meşgul edip kafasını iyice karıştırıp altınları almışlar ve gitmişler. İnşallah yakalanırlar. Temennimiz bu yönde. Şimdi zaman zaman yakalanma haberlerini duyuyoruz biliyorsunuz. Ama ne olursa olsun hep aynı noktaya geliyoruz işte. Aman dikkat. Burada artık hani uyanık olmamız gerekiyor sevgili dinleyenler. Yoksa bunlar sürekli böyle kendilerini geliştiriyor işte ne bileyim arka taraftan sesen gelen teknik sesler vesaire falanlar filanlar. Her ne olursa olsun bir defa şunu bilmemiz gerekiyor. Karakoldan böyle bir şey için aranmayız. Yani bunu hiç unutmamamız gerekiyor. Yani bankada param var, çek onu biz alacağız senden. Zaten artık şu terör örgütü eline geçmiş meselesi zaten duyduğunuz zaman kapatın. Kafada soru işareti varsa en güzeli direkt olarak siz polis arayın. Ya da bir karakola gidin. Zaten onlar bu işin dolandırıcı olduğunu size anlatacaklardır. 10.25 saatler Türkiye'nin en hayat dolu radyosu Radyo S95.6 burası. Cuma gününü öğlenle buluşturuyoruz sizlerle. Dışarıda gayet güzel bir hava var. Temennimiz güzel bir hafta sonu olsun. Şöyle eskilerden bir düzenleme dinleyelim efendim. Banu Kunt Işık dinleyelim ondan sonra buradayız yine.

Banu Kuntuşuk Delisin radyonuzdaydı. Delisin. Efendim. Bak, vatandaşlara şort giyin çağrısı. Efendim, dünya cayır cayır yanıyor sıcaklardan. Şimdi biz biraz daha böyle bir bu işe bağışıklığımız olduğu için hani çok o kadar yadırgamıyoruz. Mesela bir Avrupa kadar. Avrupa şaşırdı şu an, ne yapacağını bilemiyor. Adamlar böyle sıcak görmediler. Biz geçen sene de baya bir sıcaklardan kavrulduk. Şimdi de sıcak ve daha da sıcak olacak. Ama biz hani of sıcak mıcak diyoruz ama biz yaşıyoruz. Avrupalı buna dayanamıyor. Alışık değiller. Bak mesela Japonya ondan sonra. Japonya da sıcaklardan nasıl derler dağılmış durumda. Vatandaşlara şort giyin çağrısı yapmışlar. Abi bu ne sıcak, bir şort giyin, böyle gezilir mi ya? Size bakınca biz terliyoruz ya. Ama bir sebebi var bunun. Bakın, Japonya'da katı iş kıyafeti kurallarıyla bilinen ofis hayatı küresel ısınma ve artan enerji maliyetleriyle birlikte yeni bir dönüşüm yaşıyor. Tokyo Metropol Yönetimi çalışanların klima kullanımını azaltarak enerji tasarrufu sağlaması amacıyla işe şortla gelmelerini önerdi. Bizde de benzer bir şey vardır mesela. Hani işe şortla gidilmez be kardeşim diye kural var. Yani kural değil de nasıl da öyledir yani. Hani daha çok özellikle erkekler için uygulanır bu. Yani bizi istemiyorlar. Oysa yazın ne güzel mis. Japonya'da bu kurallar daha katı ama artık adamlar pes etmişler. Özellikle erkek çalışanlar için devrim niteliğindeki bu gevşeme kamuoyunda ve iş dünyasında yeni bir tartışmanın da fitilini ateşledi denmiş. Orta Doğu'daki gerilimlerin tetiklediği yüksek enerji maliyetleri karşısında klimaları olan bağımlılığı düşürmeyi hedefleyen Tokyo valisi Yuriko Koike. Bu ilkbaharda diyor, Cool Biz enerji tasarrufu kampanyasının kapsamını genişletti. Vali Koike, 2005 yılında Çevre Bakanı olduğu dönemde başlattı ve memurları yaz aylarında ceketle kravat bırakmaya teşvik eden kampanyayı bu yıl polo yakalar, tişörtler, spor ayakkabılar ve şortları da dahil etmiş efendim. Vali çıldırdı. Hükümetin bu esnek adımı diğer özel sektör çalışanları arasında da büyük ilgi gördü. Hala takım elbise giyme zorunluluğu olan pazarlama sektörü çalışanı Takayuki Dekuchi. Aşırı sıcaklarda vücut ısısını dengede tutmaya olanak tanıyan şort uygulamasını son derece esnek ve olumlu bir yaklaşım olarak değerlendirdi. Yani evet. Tamam, biz mesela yayıncı biraz daha rahatızdır ama biz de uyuyoruz mesela kurallara. Ve bak ne güzel yani, klima belki, hani tabii ki klimalar yine açık kalır. Sıcaklar, dediği gibi sıcaklar var çünkü, ama ne olursa olsun en azından hani klimanın ısısı değiştirilebilir. Şiddeti azaltılabilir. Japon Meteoroloji Ajansı verilerine göre 1898 yılından bu yana en sıcak yazını rekor sıcaklıklarla geride bırakan ülkede insan kaynaklı iklim değişikliği aşırı hava olaylarını daha sık ve şiddetli hale getiriyor. Valla

0: maalesef hepimiz ödüyoruz. Sıcakları görüyorsunuz, daha da sıcak olacak. Avrupa cayır cayır kavruluyor. Bir dünya ölüm haberi geliyor. Ve bu sıcaklar bize de gelecek. Şu an sıcak yaşıyoruz ama daha da yaşayacağız. Asıl o günler ne yapacağız bakalım. 10.32 saatler Türkiye'nin en hayat dolu radyosunda. Cuma gününü paylaşıyoruz sizlerle. Kolay gelsin Mahmut abi, hayırlı cumalar demiş sevgili Soner. Hoş geldin, selamlar. Ceyda kolay gelsin, dinlemedeyiz. İyi programlar diliyorum demiş. Teşekkür ediyorum efendim. 0533 155 4000 0533 155 4000 WhatsApp hattımız. Yine Instagram'dan Mahmut Uçakcan yazarsanız oralarda bir yerlerde mutlaka göreceksiniz. Çok kısa bir aramız var, devam edeceğiz. Ayrılmayın lütfen.
1: Bursa Radio S.

0: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la namütenahi muhabbet reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam. Radyo
2: S. Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 73 65.
3: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Ben size dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
4: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun. 1-1-2
5: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
6: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
7: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
8: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
9: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
10: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
1: Reklam. Radyo S.
0: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la namütenahi muhabbet devam ediyor.

Bu nedir efendim? Bilim insanları sonunda kanıtladı demiş efendim. Günde bir kez yapmak beyne anında reset atıyor. Uyumak mı? Yani bir kere bile uyusak ama güzel reset atıyor be. Bir yok değil. Günde sadece birkaç saniye yaptığınızda beyninizi tamamen sıfırlayan, üstelik sıfır maliyetli. O gizli gücü biliyor musunuz demiş. Yani bilmiyoruz, söyle işte ne olduğunu. Her gün farkında olmadan yaptığımız ya da yapmayı unuttuğumuz o eylem aslında zihnimiz için adeta doğal bir ilaç. Psikologların reçetesiz reçetesi olarak, reçetesiz reçetesi kabul edilen bu refleks, stres hormonu, kortizolü yerle bir ederken yerini mutluluk dalgalarına bırakıyor. Tamam, uyumak işte. İşte zihni koruyan o mucizevi refleksin ardındaki çarpıcı gerçekler diyor. Ha bu mu? Aa, iyi, güzel, kahkaha atmak efendim. Zaten en sevdiğim sözlerden biridir. Ne haliniz varsa gülün diye. Gül, bir bırak boşu boşuna böyle bir kasma, böyle bir stres, böyle bir gerginlik. Hani ciddi olacağım derken. Yapma bunu, zaten belli oluyor yani. Bak, kahkaha atmak yalnızca komik bir duruma verilen basit bir tepki değildir. Bilimsel araştırmalar içten bir kahkaha patlatmanın beyinde anında kimyasal bir devrim yarattığını söylüyor demiş. Kahkaha attığımız an vücut stres hormonu olan kortizol salınımını hızla düşürürken iyi hissettiren endorfin, dopamin ve serotonin hormonlarını adeta salgılamaya başlar. Bu yönüyle kahkaha zihin için doğal ve anlık bir biyolojik resetleme görevi üstlenir denmiş. Gülün. Bu nedir? Yok. He, tamam. Gündelik yaşamın getirdiği zihinsel yorgunluk ve kronik stres sinir sistemimizi sürekli savaş ya da kaç modunda tutar. Kahkaha atmaksa parasempatik sinir sistemini, yani vücudun sakinleşme mekanizmasını devreye sokarak kalp atış hızını dengeler ve kaslardaki gerginliği azaltır demiş. Psikologlar düzenli olarak gülmenin, mizaha hayatımızda yer açmanın kaygı bozuklukları ve depresif belirtiler üzerinde güçlü bir koruyucu kalkan oluşturduğunu belirtiyor demiş ki, mizah kısmına baktığımız zamansa hani ülke olarak başarılıyız bu konuda. Yani bizdeki mizah anlayışı, mizah gücü, ben hep onu söylüyorum. Yani dünyanın çok yerinden çok daha iyi. Bakın, izliyoruz işte, yabancı dizileri izliyoruz, yabancı filmleri izliyoruz. Bir de bizimkilere bakıyoruz, bildiğin arada fark var yani, bizim o absürtlük. Ve başımıza gelen her şeyden bir espri çıkarabiliyoruz. Bak, otur mesela arkadaşlarınla, bir sıkıntını, bir sorununu anlat. Nedir seni üzen bir şey? Konuş onlarla. Bir 5 dakika, 10 dakika sonra o büyük böyle can sıkıntısıyla anlattığın şey üzerine espri yapmaya başlıyorlar. Bu da seni rahatlatıyor yani. Hal böyle. Gülün efendim. Gülmekten çekinmeyin. Bırakın gülmek üzerine zaman zaman çok başka laflar ederler. Etsinler. Onlar sizin işte mutlu olmanızı istemiyor. Gülün efendim. Ne haliniz varsa gülün. Bir daha mı geleceğiz dünyaya diye. Evet, kahkahanın etkisi bu şekilde. Farkında olmadan beyni resetliyoruz. Biz sıfırlıyoruz. Stres hormonlarını darmadağın duman ediyoruz. Ve keyif alıyoruz. Olay bu kadar basit. 10.46 saatler, Türkiye'nin en hayat dolu radyosu, Radyo S95.6 burası. Cuma gününü öğlenle buluşturuyoruz sizlerle. Haftanın en sevdiğimiz günlerinden bir tanesindeyiz. Enerjimiz yüksek olduğu günlerden bir tanesi. Pek çoğunuz bugünle beraber hafta sonu tatiline merhaba diyeceksiniz. O yüzden umuyoruz keyifler iyidir. Meltem Mahmut Bey, sayenizde biz de reset atmış oluyoruz. İyi ki varsınız demiş. Teşekkür ediyorum, ne kadar güzel. Sizler de öyle efendim. Bir adet Sezen Aksu dinleyelim, hemen ardından devam edelim.

Sezen Aksu, Canım Olmaz Ki radyonuzdaydı. Efendim bu sesli mesajları ve videoları böyle hızlı izlemeyi sever misiniz? Hızlı izlemeyi, hızlı dinlemeyi. Ben yapamıyorum onu. Yani keyif almıyorum. Hani izlediğim şeyi, izleyeceğim şeyi veya çok merak ediyor olsam da olmasam da. Sevmiyorum. Normal hızı neyse o şekilde izliyorum veya dinliyorum. Yani bu işin tadı o. Yani o yani. Tamam, zamandır falan filan diyoruz ama ben ona uygun zamanı yaratıp öyle dinliyorum. Yani atıyorum, diyelim ki YouTube'da izleyeceğim bir video var, 30 dakika. Bunu 15 dakikada izlemek bana keyif vermiyor. Çünkü o 30 dakika için planlanmış yani. Yaparlarken o şekilde yapılmış. Ve ne bileyim, hani bazı vurgular olsun anlatımda. Ondan sonra görüntüde bazı efektler olsun. Ben bunları kaçırmak istemiyorum. Yani dolu dolu izlemek istiyorum yani açıkçası. O yüzden 30 dakikalık bir video için 30 dakika zamanı ayırdıktan sonra izliyorum. Yani matematik çok basit. Ama tabii günümüzde özellikle gençlerde bu iş tam olarak böyle değil. Sesli mesajları ya da işte ne bileyim videoları hızlı dinleme, hızlı izleme alışkanlığı var. Ama uzmanlar bu konuda da uyardı. Uzmanlar oturup her konuda uyarıyor ya. Bak mesela kahkaha konusu vardı, orada uyardılar. Bunda mesela hani şey, bir uzman masası var anladığım kadarıyla. Oturuyorlar onlar 7-8 kişi, abi mesai başladı, ne yapıyoruz? Ha, bu videolar konusunda uyaralım arkadaşlar. Anladığımız kadarıyla gün böyle geçiyor onlar için. Güzel vallahi. Bilim insanlarından ezber bozan açıklama gelmiş efendim. Neymiş bu? Telefon ekranlarımıza her gün düşen sayısız bildirim, ardı arkası kesilmeyen mesajlar ve sosyal medyanın baş döndürücü akışı arasında zaman artık en değerli hazinemiz hale geldi. Bu dijital yoğunluğun içinde çoğumuz arkadaşlarımızdan gelen uzun sesli mesajları 1.5x yani 1.5 hız ya da 2x hızına alarak dinlemeyi bir alışkanlık edindik. Vallahi ben de yok o. Peki bu alışkanlık gerçekten tahammülsüz birer insana dönüştüğümüzün mü kanıtı, yoksa modern dünyanın temposuna ayak uydurmak için geliştirdiğimiz pratik bir yöntem mi demiş. İşte bakınız, şaşırtıcı gerçekler diyor. Bak, ilk sırada zaman yönetimi ve doğrudan sonuca odaklanma. Geleneksel iletişimde sohbetin kendine has bir ritmi, duraksamaları ve tonlamaları vardır. Ha işte bak, demek istediğim şey buydu az önce. Ancak gün içerisinde yoğun bir bilgi bombardımanına maruz kalan insanlar için bu duraksamalar bazen vakit kaybı gibi hissettirebilir. Ses kayıtlarını çift hızda dinleyen kişilerin en belirgin ortak özelliği... Var mı efendim aranızda şu an öyle hani sürekli hızlı dinleyenler? Anlatılmak istenen asıl mevzuya bir an önce ulaşma isteğidir diyor. Arada detaylarda da kalmak lazım. Hep öyle direkt olarak konuya girmek de arkadaş olmaz. Ve arada o detaylar da önemli. Cümle aralarındaki boşlukları, tekrarları ve gibi duraksamaları eleyen bu yöntem, özellikle gün içinde çok fazla insanla iletişim kurmak zorunda olanların zamanı daha verimli yönetmesini sağlar demiş. Sonrasında iletişimin ritminden çok mesajın özüne ilgi duymak diyor. Bazı dinleyiciler için ses tonundaki duygusal değişimler ya da konuşmanın ahengi ikinci plandadır. Onların asıl odaklandığı şey anlatıcının aktardığı bilginin kendisidir. Hızlandırılmış kayıtlar dikkati dağıtan yan unsurları törpüleyerek dinleyicinin sadece ana mesaja konsantre olmasına imkan tanır demiş. Beynimizin şaşırtıcı adaptasyon yeteneği diyor mesela bir diğeri. Bilimsel çalışmalar insan beyninin ses hızındaki değişimlere karşı son derece esnek olduğunu gösteriyor. Araştırmalara göre bir konuşma yaklaşık 2 katına kadar hızlandırıldığında bile dinleyicilerin büyük kısmı anlatılanları gayet iyi kavrayabiliyor ve anlama becerilerinde bir düşüş yaşanmıyor denmiş. Bu alışkanlık zekanın ya da hızlı düşünmenin bir kanıtı mı sorusu var, ona da bakalım. Kısaca yanıtlamak gerekirse maalesef hayır diyor. Hani bundan dolayı mesela ya ben hızlı dinliyorum, hızlı izliyorum. O yüzden de işte zekam ya da hızlı düşünmemin bir kanıtı da bu diye düşünüyorsanız değil. Uzmanlar ses kayıtlarını hızlı oynatmanın kişinin daha üstün bir zekaya sahip olduğunu veya beyninin akranlarından daha hızlı çalıştığını göstermediğini belirtiyor denmiş. Evet, böyle bir şey yok. Sadece hızlı dinlemiş oluyorsun. Bu yani
Hani haberde biraz korkuttu esasında ilk başta. Hani uzmanlar uyarıyor, öyle böyle açıklama yapmadı, şöyle açıklama yaptılar falan filan diye bir tedirginlik oldu. Ama değil yani, çok bir şey değil. Hani hızlı, ya buradan şunu anlıyoruz. Hızlı dinleyen hızlı dinler, yavaş dinleyen yavaş dinler. Tamamıyla zamana zamana bakışınız ve tabii ki oradaki mesaja bakışınız. İşte ben dedim ki, ben detaylar benim için önemlidir öyle bir şey dinliyorsam, izliyorsam. Ama kimi der ki yok kardeşim, ben direkt mesajı alıp gideceğim. Amenna onlar. Yani hiç kimse için herhangi bir risk söz konusu değil. Buradan bunu anlıyoruz. Dere yani kafanıza göre efendim, nasıl dinliyorsanız ha, öyle söyleyelim. Hiç sıkıntı yok yani. Rahat rahat, acaba ben bunu yapıyorum, hatalı mı yapıyorum diye düşünmenize, kaygılanmanıza gerek yok. Aynen devam.

0: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la Namütenahi Muhabbet reklamlardan sonra devam edecek. Reklam. Radyo
1: S. Uludağ Premium'un katkılarıyla 17-18-19 Temmuz'da Uludağ Premium Ultra Trail başlıyor. Bursa'da Uludağ'ın zirvesinde binlerce sporcu, konserler ve etkinliklerle festival havası seni bekliyor. Başvuru ve detaylar uludağultra.com'da. Uludağ Premium, sporun daima yanında.
0: Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş, kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 7365.
2: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranı söndürün. İçeride çocuklar var.
3: Aynen. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
4: Bir çocuk için dünya, bazen mutlu bir sınıf, bazen temiz su, bazen de güvende olma duygusu. Ama milyonlarca çocuk bu dünyaya erişemiyor ve en çok da korunmaya ihtiyaç duyuyor. Dünya genelinde her 5 çocuktan biri çatışma bölgesinde, her 4 çocuktan biri açlıkla, 1 milyar çocuk iklim kriziyle mücadele ediyor. UNICEF tüm çocukların daha iyi koşulda yaşaması için çalışıyor. Bağışınızla bir çocuğun hayatını değiştirebilirsiniz. UNICEF, her çocuk için.
0: Reklam. Radyo Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la Namütenahi Muhabbet devam ediyor.
5: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, Namit Enayi muhabbet devam ediyor. Bendeniz Mahmut Uçakcan, radyonuzdayım Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Efendim, uykuyla ilgili problem yaşıyor musunuz? Sinirdir, strestir, gün temposu dur derken, kafada da böyle gece yatmadan önce tilkiler dönmeye başladıysa, al başı da belayı. Nöbet tutulmaya başlanır, gözler açık. Koyunlar sayılır. Koyunlar biter, tekrardan bir acaba yanlış mı saydım deyip tekrardan sıfırdan başlarsın, sayılır da sayılır yani. Bununla ilgili bakınız, Doktor Andrade'nin bir kuralı var. Bu kuralı uyguladığınızda diyor ki daha kaliteli uyuyacaksınız. Kaliteli uykunun şifresi 10-3-2-1-0. Ondan geriye doğru mu sayacağız ki? Bu kadar mı? Neymiş efendim bu? Her sabah alarmı erteleyip yataktan yorgun argın kalkanlardan mısınız diyor. Hepimiz böyleyiz. Yani genel olarak hafta içi halimiz bu yani bizim. Sosyal medyayı kasıp kavuran ve tıp dünyasından tam not alan bu sihirli formül uykusuzluk çekenlerin imdadına yetişti. Saat saat uygulayacağınız bu basit geri sayım yöntemiyle sabahları zımba gibi uyanmanın sırrı efendim. Bu mudur yani saat saat? Neler var? Bir dakika, formülü söylüyorum. Bundan sonra herkes sabah sevgili dinleyenler fişek gibi kalkacak. Saat saat geri sayımla gelen mucize. Bakınız, liste şu. Ne demiştik? 10, 3, 2, 1 ve 0. 10 demek şu, 10 saat önce gece eğer 22'de uyumak istiyorsanız son kahvenizi en geç öğlen 12'de içmelisiniz ya, bırak. Şu kahve olayı bir tek beni mi etkilemiyor ya uyku konusunda? Yani uyumadan önce kahve içip uyuduğumu biliyorum defalarca. Ha, sabah mutlaka kahve içerim uyandığım gibi, bu uyanmamda etkili. Ama arkadaş, saat mesela nedir? 10 demiş burada. 10'da yatacaksam, uykum varsa 9.30'da kahve içimde beni etkilemiyor mesela. Ben yine yatıyorum da. Ama kural böyle. Gece 22'de uyumak istiyorsanız son kahvenizi en geç öğlen 12'de içmelisiniz. Kafein uyarıcı etkisi vücutta 6 saate kadar kalır ve derin uykuyu engeller demiş. Listenin devamı 3 saat önce. Efendim, yatmadan 3 saat önce yeme içme faslını kapatın. Alkol ilk başta uykunuzu getirse de dinlendirici olan REM uykusunu tamamen baltalar diyor. Vallahi ben aç karnında yatamıyorum abi, şimdi o da var. Yani toksam yatarım da açsam da böyle yatmadan önce birkaç böyle bir hani o atıştırırım yani. Diğer kural 2 saat önce kuralı. Zihni aktif tutan mailler, mesajlar ve işle ilgili görevler uykuya dalmayı zorlaştırır diyor. Akşamın son saatlerini zihni dinlendirmeye ayırın demiş. Yani burada esasında demek istediği şey, hani bu WhatsApp'taki mesajlara da falan, Instagram'daki DM'lere falan bakmayın artık diyor yani. Burada hani kibar insan, okumuş, her şeyi söyleyemiyor. Ne demiş? Mailler diyor, mesajlar ve işle ilgili görevler. Bırak sen işleri. Yatmadan bir saat önce telefon, televizyon ve bilgisayarlardan yayılan mavi ışık uyku hormonu olan melatonin salgılanmasını baskılar, telefonları uzağa koyma vakti diyor. Yani 10'da yatacaksan saat 9'da telefonu falan uzaklaştırıyorsun. Erteleme düğmesine asla basmayın demiş, ama o da çok tatlı oluyor be. Sabah alarmı çaldığında erteleme tuşuna basmak yeni bir uyku döngüsünü yarım bırakarak sizi gün boyu çok daha yorgun hissettirir demiş. Ama o erteleme tuşu. Bilmiyorum, bir de mesela erteleme de sizin kaç dakikaya ayarlı? Benim 10 dakikaya ayarlı. O 10 dakikanın uyku koca geceye bana bedel geliyor vallahi. Yatakta 20 dakikadan fazla dönmeyin demiş. Bunu zaten hafta içi yapamıyoruz. Eğer yatakta 20 dakikadan fazla süre uykunuz gelmeden dönüp duruyorsanız kendinizi zorlamayı bırakın, yataktan çıkın. Ha, uykunuz gelmedi ise zorlamayın diyor. Loş ışıkta kitap okumak gibi sakin bir aktiviteyle ilgilenip uykunuz gelince tekrar yatağa dönün demiş. Bunlar efendim kural ve liste bu şekilde. Hadi dener misiniz, denemez misiniz? Ne kadar işe yarar? Tutar mı, tutmaz mı? Bunları yaptığınız zaman bu doktorun uyarısı daha kaliteli bir uyku sizleri bekliyor şeklinde. 11-13 saatler Türkiye'nin en hayat dolu radyosu, Radyo S95.6 burası. Cuma gününü öğlenle buluşturuyoruz sizlerle. Haftanın son iş günü pek çoğunuz için. O yüzden umuyoruz keyifler yerindedir. Dışarıda gayet güzel bir hava var. Ve yeni saate merhaba dedik. Bir adet Nil Karataş dinleyelim, ondan sonra devam edelim.

Ketlere karşı hep böyle bir tedbir arzumuz, tedbir isteğimiz vardır. İşte nedir? Kıyametle alakalı hatta böyle bir şey falan, kapsül mapsül hikayeleri vardı bir ara. Ultra zenginler için böyle yer altında onları yıllarca yaşamalarına olanak sağlayan tüneller müneller. Bilmiyorum onlar ne oldu, bir ara vardı öyle, zaman zaman çıkıyor karşımıza. Efendim bakınız, bu da Fransa'da üretilen, dünya gündemine oturan bir kapsül. Hayat kurtarıyor demiş. Ne kapsülü bu? Fransa'da deprem, sel, tsunami ve silahlı saldırılar gibi olağanüstü durumlarda kullanılmak üzere taşınabilir güvenlik kapsülleri geliştirilmiş. Şimdi şu var, deprem dediğin olayda bir defa binalar sağlamsa zaten kurtuluyorsun. Yani çok çok büyük bir deprem değilse ona göre bina yaptığın zaman kurtuluyorsun. Bizim en büyük sıkıntımız bu zaten, biliyorsunuz. Deprem ülkesiyiz ama maalesef bundan dolayı canımız yanıyor. Şimdi seldir, tsunami'dir. Şimdi sel meselesine baktığımız zaman çoğu zaten burada da yine insan parmağının doğaya dokunmasıyla alakalı bir şey oluyor. Normalde onların yolu var, yatağı var, gidiyor falan. Biz o yataklara ev kurduğumuz için oraların da canını okuyoruz. Ne oluyor? Üstümüze geliyor ondan sonra. Silahlı saldırılar zaten direkt insanlık. Esasında mevzu zaten yine kendimizle alakalı. Şimdi bu kapsül ne oluyor? Mesela bu kapsülü yanımıza mı taşıyacağız? Nasıl yapacağız? Arabanın bagajına mı koyacağız? Fransa merkezi bir şirket, afetler ve güvenlik tehditlerine karşı geliştirilen Lifeboat adlı taşınabilir sığınak kapsüllerini Paris'te düzenlenen fuarda tanıttı. Kapsüller yüksek dayanıklılığa sahip çelik ve deniz tipi alüminyumdan üretildi. Kısa sürede konuşlandırılabilecek şekilde tasarlanan kapsüller helikopter ve konteynerlarla taşınabiliyor. Lifeboat serisi 3 modelden oluşuyor. W01 modeli tsunami, ani sel ve kıyı taşkınları gibi afetlerde 2 ila 4 kişiye barınma sağlıyor. Su üzerinde kalabilen kapsül enkaz darbelerine dayanıklı. Bu modelin satış fiyatı, buradan da adamlar ticarete dökmüşler, 35 bin ila 40 bin euro arasında değişiyor. B01 modeli ise kurşun, şarapner ve silahlı saldırılara karşı geliştirilmiş. 1 ila 2 kişilik kapasiteye sahip kapsül, kritik tesisler ve güvenlik birimleri için tasarlandı. Fiyatı 29 bin euro. Deprem ve bina çökmeleri gibi afetler için geliştirilen Q01 modeli ise 2 ila 3 kişilik kapasitede. Şirket bu modelin özellikle tahliyenin mümkün olmadığı durumlarda hayatta kalma şansını artırmayı hedeflediğini söylüyor. Satış fiyatı açıklanmamış. Tamam da mesela bu kapsüller olay olduktan sonra geliyor ama yanımıza. Bak ne diyor mesela, sel felaketi, tsunami olduğu zaman işte tsunami mesela nedir? Orada mahsur kalanları helikopterle falan taşınacak. Zaten mahsur kalan artık bir noktada biraz yırtmış oluyor. Ne asibesi yok. Hani mesela silahlı saldırı. Silahlı saldırı gerçekleştikten sonra bunun içine giriyorsun. Yani hani öldün ölemedin gir. Hani şu var mı mesela, hani her yere de koyamazsın bunu. Yok abi, o işin içine çıkılmaz ya. Deprem için ya mesela şu alacaksın, eve koyacaksın. Her gece onda yatacaksın mesela girde. Hani böyle güvenli olsun diyorsan. Çünkü öbür türlü hani tahliyesi mümkün olmayan diyor. Tamam, Allah göstermesin. Zaten hani göçük altındasın. Ona zaten ulaşamayacaksın. Ya onunla beraber onun içinde uyuyacaksın her gece. Zamanı orada geçireceksin. Ne bileyim, enteresan yani. Öncesinde böyle atıyorum kıyı şeridinde mesela bunlardan bir sürü koydun ettin falan, öyle olsa ne olur, tsunami geldiği anda başlarken de hani kaçacak yerin yoktur mesela, bunu az çok görürsün. Hemen oraya girersin, sığınırsın. Ama tsunami oluyor, dalgalar geliyor gidiyor, sen ondan sonra onu oraya taşıyorsun. O şekilde kurtuluyorsun. Enteresan bir şey olmuş yani. Ay ay ay ay. Esasında doğayla barışık yaşayabilsek bunların çoğuna da gerek yok. Doğayla barışık, onun istediği gibi doğaya muhalefet etmeden yaşayabilsek, hayat standartlarımızı buna göre geliştirsek, yani hepsi kendini gösteriyor kardeşim. Depremin olacağı şiddet az çok belli. Ne kadar zamanda bir tekrarladığı az çok belli. Bunlar zaten biliniyor. Sürpriz şeyler değil. Binde bir sürpriz şeyler çıkar. Ona da zaten işte sen evlerini sağlam yaptığın zaman hazırlığını da yapmış oluyorsun yani. Neyse.
Bir işte arada silahlı saldırı mevzu var. O da yine bizlerle alakalı bir şey. İnsanlarla alakalı bir şey yani. Ay, ay. Ama o şey ne oldu hakikaten? Kıyamet şeyleri vardı. Böyle böyle büyük böyle kıyamet kopacağı zaman büyük zenginler oraya girecekti. Yeraltı şehri gibi. Onlar ne oldu? Onlar bitti mi onlar? Hatta satılmıştı böyle bir içinde hastaneye kadar her şey var yani. İnsanoğlunun enteresan hayalleri. Biraz da hani parayı nasıl harcasam. Efendim bir adet biz mini ayman dinleyelim. Bunlar biz zaten fiyata çok pahalı biz Ayşar. Ondan sonra yolumuza devam edelim.

Yılların Pınar Aylin şarkısı. Mine Ayman, Adam Olaydın radyonuzdaydı. Efendim, eski çalışanın intikamı teknolojide evini felç etti diyor. Nasıl yani ya? 2 saatte 2.4 milyon dolarlık fatura çıkardı. Neye kinlendin bu kadar? Çalıştığı şirketten ayrıldıktan sonra şirketin değişmeyen şifrelerini kullanarak bulut altyapısını sızan eski çalışan tek tuşla firmayı 2.4 milyon dolar zarara uğrattı. Birincisi hiç etik değil. Burada iki tane yanlış var. Bir, hani böyle bir şifresel durumlar olduğu zaman bir işten ayrılma olayı olduğunda o şifreler değiştirilir. Değiştirilmelidir. Doğru olan odur. İkincisi, değiştirilmese bile eski bir çalışanın bunu bu şekilde böyle bir zarara sokması hiç etik değildir. Tamam, hapis cezası falan verilmiş ama yani ne olursa olsun. Senin bundan sonraki bütün iş hayatını da etkiler. Bunlar duyulur çünkü yani. FBI tarafından yürütülen soruşturma, teknoloji dünyasında eşine az rastlanır bir siber intikam olayını ortaya çıkardı. Cisco bünyesinde 2 yıl görev yaptıktan sonra, bakın 2018'de işinden ayrılan mühendis Sudish Kasaba Ramesh, eski şirketinin sistem şifrelerini değiştirmemesini fırsat bildi. Ayrıldıktan 5 ay sonra şirketin Amazon Web Services üzerinde kurulu bulut altyapısına yetkisiz erişim sağlayan eski çalışan, teknoloji devini adeta felç etti. Tabii burada tamam, bu büyük suç ama arkadaş, şirketin de bu kadar büyük bir ihmalkarlığı, o da ayrı bir mevzu yani. Yeni iş yerindeki bilgisayarını kullanan Sudish Kasaba Ramesh, kişisel kredi kartıyla ödediği Google Cloud hesabı üzerinden eski şirketin sistemine bağlandı. Yaklaşık 2 ay boyunca sisteme zararlı kod komutları gönderen eski çalışan, tam 456 sanal makineyi tek seferde sildi. Bu maaşımı vermediler, ne oldu? Anlaşmalı bir aylık olmadı mı? Saldırı nedeniyle 16 binden fazla kullanıcının hesabı çevrim dışı kalırken mağdur olan müşteriler 2 hafta boyunca hizmete erişim sağlayamadı. Siber saldırının ardından Cisco sistemleri geri yüklemek için personelini seferber etti. Şirket içi kurtarma çalışmaları için 1.4 milyon dolar harcayan kurum, etkilenen müşterilerine de 1 milyon dolar iade ödemesi yaptı. Oh. Toplam zarar 2.4 milyon doları bulurken Amerikan Adalet Bakanlığı olayda herhangi bir müşteri verisinin çalınmadığını duyurdu. Adam müşterilerle ilgilenmemiş, derdi şey yani, şirketi zarara sokmak. Bak, hakkındaki suçlamaları kabul eden sanık mahkemedeki itiraf anlaşmasında günah çıkardı. Eski mühendis Sudish Kasaba Ramesh, davranışının Cisco'ya zarar vermeye yönünde ciddi bir risk taşıdığını biliyordu. Ancak kodu yine de çalıştırdı diyerek eylemini bilinçli yaptığını kabul etti. Yani oğlum, zaten şifreyle giriş yapmışsın, zaten bilinçli yapıyorsun. Hani böyle şirket bilgisayarı falan olsa ne bileyim, kafan karışıktır olsa, o da değil. İşten ayrılmışsın, 5 ay sonra kendi bilgisayarından giriyorsun. Hani bunun başka bir izahı yok zaten. Mahkeme 24 ay hapis cezası vermiş. Cezası kesinleşen eski çalışan ayrıca 15 bin dolar para cezasına çarptırıldı. 2 yıl yatacak, 15 bin dolarla ceza. Bunlar ama şirketi yine kurtarmıyor ki. Burada tabii şirket artık bu işten sorumlu, yani bu işin güvenliğinden sorumlu olan kişilere ne gibi yaptırımlar yapmıştır? Onu bilemeyiz. O artık şirketle o çalışanlar arasında olan bir mevzu. 11.28, abo, şimdi bu gibi şeylerde ne olursa olsun yani, bir evet, kesinlikle burada bu çalışanın yapmış olduğu şey hiç etik değil, o ayrı. Ama her ne olursa olsun böyle bir hani ayrılıktır, işten çıkmadır gibi durumlarda o şifreler değiştirilir, değiştirilmelidir. Son yarım saate merhaba diyoruz. 11.29 oldu saatler Radyo S'te. Bir Koray Avcı dinleyelim, Müsay'ın şarkısı. Ardından çok kısa bir ara var. Sonrasında son yarım saatteyiz.

0: reklam. Radyo
1: S. Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş, kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 73 65. Doğruluğun ekranı AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle canlı yayında. AsTV.com.tr portalımızda özel haberleri ve detaylarını anında okuyabilirsiniz. Ayrıca AS TV mobil uygulamamızdan yayınlarımızı canlı izleyip 0501 537 16 16 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza anlık bilgi verebilirsiniz.
2: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
0: Reklam. Radyo S. Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la namütenahi muhabbet devam ediyor.

Dönmüyor giden radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, namütün ay muhabbet devam ediyor. Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla bendeniz Mahmut Uçakçı'ya radyonuzdayım. Efendim şöyle bakalım neler var neler yok diye yine. Yeni araştırma demiş, sağlak ya da solak olmak doğuştan gelmiyor diyor. Bana kimse bunu seç diye sormadı ki. Amerikalı bilim insanlarının yaptığı yeni araştırma sağ veya sol el kullanımının sanıldığı kadar doğuştan gelen bir özellik olmayabileceğini gösterdi. Araştırmacılar bu bulguların baskın elin üstünlüğünün beynin yapısından değil, yıllar süren pratikten kaynaklanabileceğini işaret ettiğini aktardı. Ama bunlar da kesin konuşmuyor bak, olabileceğini, yapabileceğini. Sağ elini ya da sol elini baskın olarak kullanan kişilerin bu özelliğinin tamamen doğuştan gelmediği öne sürülüyor. Kaliforniya Üniversitesi. Nörologların yürüttüğü araştırma, baskın el avantajının büyük ölçüde yıllar boyunca edinilen deneyim ve pratikten kaynaklandığını ortaya koydu. Nasıl yıllar abi? Yani ben doğdum mesela, kendi adıma söylüyorum. Hemen hemen hepimiz de aynıyız. Ben doğdum. Böyle bir süre sonra işte daha o kısımları hatırlamıyorum ben. Böyle biraz büyümeye başladım falan. O sırada mesela kendim mi karar verdim ama sağ elime yoğunlaşayım, sağ elime sağ diye. Ben o zaman hani bildiğim bir şey var, mamadır süttür yani. Hani bilinçli olarak takip ettiğim. Onu da şu an ben hatırlamıyorum yani. Sonra bir daha konuşuyorsun, ediyorsun falan. Hani o sırada ben hani konuşmayı mı öğreneyim, ne bileyim derdimi anlatmayı mı öğreneyim, ağlamayı mı öğreneyim, gülmeyi mi öğreneyim, yoksa dur bakayım sağ elimi mi kullansam, sol elimi mi kullansam diye. Çok şey gelmedi bana bu ya. Çok böyle inandırıcı gelmedi yani. Araştırmacılar doğuştan gelen bir üstünlük olup olmadığını anlamak için alışılmışın dışında bir yöntem kullanmış. Çalışmaya katılan sağ elini kullanan gönüllülerden önce baskın ve baskın olmayan elleriyle A harfi ve 8 rakamını yazmaları istendi. Abi o da gıcık bir şey değil mi? Mesela ben sağ kullanıyorum. Solla şimdi 8 yapmaya çalışıyorum. Yaparım, yapmam değil de. Ya da mesela A çiziyorsun falan böyle. Yapay zeka destekli analizlerde katılımcıların sağ ve sol dirsekle yazma performansları arasında anlamlı bir fark bulunmadı diyor. Oğlum bizde bulunuyor. Gerçi biz şimdi günümüzde artık bırak sağ eli sol eli, mesela ben sağ elimi kullanıyorum, solla kötü yazarım mı? Bırak artık sağ elle bile kötü yazmaya başladık. Günümüz teknolojisi, telefonlar, bilgisayarlar, tabletler derken farkında mısınız efendim? Yazı yazmayı unutuyoruz. İşte asbiyesi yok. Böyle uzun uzun bir şey yazmaya kalk bak nasıl böyle şey, o el eski ritmini kaybetti yani, pek çoğumuz için böyle, tabii herkes için değil de. O yüzden zaman zaman elle pratik yapmakta fayda var. Bir iki paragraf bir şey, bak günde bir iki paragraf bir şeyler yazın efendim. Kalemi kağıdı alın yazın, ne yazdığınız önemli değil, sadece pratik olsun. Yoksa hani bir süre sonra imzayı bile zor atmaya başlayacağız. Araştırmanın ikinci aşamasında katılımcıların bir bölümü baskın dirsekleriyle, diğer bölümü ise baskın olmayan dirsekleriyle yazma çalışmaları yapmış. Eğitimin ardından her iki grubun da yazma performansında belirgin gelişme görüldü. Bilim insanlarına göre bu durum dirseklerin yazmaya uygun olmadığı anlamına gelmiyor. Aksine daha önce hiç kullanılmayan bir uzuv bile yeterli pratikle ince motor becerileri geliştirebiliyor demiş. O zaman biraz sol ayak çalışalım yani, kendi adıma söyleyeyim. Çünkü futbolda değerli bir şey. Genelde bak futbolcu, solak futbolcular daha şeydir, daha böyle hani ön plandadır yani. Daha böyle bir ayrıcalık görürler. Genelde herkes sağ olduğu için, yani büyük çoğunluk sağ olduğu için herkes ona göre işte bu motor becerileriyle uğraşıyor. Sol ters geliyor bize. Ne demiş? Tamam, araştırmacılar elde edilen bulguların el baskınlığının oluşumunda öğrenme ve tekrarın sanılandan çok daha büyük rol oynayabileceğini gösterdiğini belirtti denmiş. Ya bilemiyorum yani, bu belki hani ebeveynlerin müdahalesi olabilir. Hani sağ kullan ama yok, onlar da öyle müdahale etmiyor ki. Öyle olsa ne bileyim, bizde genelde mesela daha çok sağ kullandırılır. Evet, dünya genelinde sağlak dediğimiz kısım daha fazla sayı olarak, ama diğerleri de böyle özellikle hani dur bakalım bizim oğlan da sol kullansın, bizim kız da sol kullansın diye sola yüklenmiyor yani ebeveynler. Bilemedim, enteresan. 11.42 saatler, Türkiye'nin en hayat dolu radyosunda.
Efendim, namütenayi muhabbet devam ediyor. Yavaş yavaş da programın sonuna geliyoruz artık. Son düzlükteyiz. Şöyle bir adet Mirkelam dinleyelim, ardından da yavaştan toparlayalım programı.

0: biri radyonuzdaydı. 11.53 oldu saatler. Efendim cuma gününü öğlenle buluşuruz sizlerle. Ve gitme vakti geldi. Sabırla dinleyen herkese sonsuz teşekkürler. Gün içinde Instagram'dan Mahmut Uçakcan diye bakarsanız oralarda bir yerlerde mutlaka göreceksiniz. Haftanın son programıydı. Ve bendeniz Mahmut Uçakcan sizleri pazartesi günü saat 10'da yine burada Radyo S'te namütenayi muhabbette bekliyor olacağım. Umuyorum sizler de oralarda olacaksınız. Pazartesi günü yeniden görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Herkese iyi günler. Herkese iyi hafta sonları.
1: Hoşça kal. Düşman beldenin yaman güzel.

gün çoktan döndü buralarda ve ben simsiyah bir gecenin koynunda yapayalnız bekliyorum. Duyuyorum, görüyorum, bir gün gelecek dönünce biliyorum.

0: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı, Mahmut'la namütenahi muhabbeti sundu.
1: Reklam. Radyo S. Sayın sürücüler, trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Taşıt yolunda engelli, özellikle beyaz baston kullanan yaya bulunuyorsa, sürücülerin yavaşlaması, gerektiğinde durması mecburidir. Elektrikli araçlar sessiz olduğu için sürücüleri daha dikkatli olmalıdır. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.

0: Reklam. Radyo S. Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş, kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 73 65. Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı olarak yüksek izolasyonlu, dayanıklı ve estetik PVC çözümlerimizle mekanlarınıza değer katıyoruz. TSE standartlarında üretim, hızlı teslimat ve kusursuz işçilik. Yazın serin, kışın sıcak bir yuva için doğru adrestesiniz. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde.
1: Trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin

0: Reklam. Radyo S.
1: Uludağ Premium'un katkılarıyla 17-18-19 Temmuz'da Uludağ Premium Ultra Trail başlıyor. Bursa'da Uludağ'ın zirvesinde binlerce sporcu, konserler ve etkinliklerle festival havası seni bekliyor. Başvuru ve detaylar uludağultra.com'da. Uludağ Premium, sporun daima yanında.
2: Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş, kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 7365. AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle TV Plus, D-Smart, Dijitürk, TV Bu, Kablo TV ve TürkSat uydusunda yayında. Haberden kültüre, ekonomiden spora, hayatın her alanına dokunan içeriklerle yurdumuzun her köşesine, her evine, her yüreğine ulaşmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzun 30. yılında yeniden yayındayız. Doğruluğun ekranı, AS TV.
3: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
4: Trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Korna sesi herkesi rahatsız eder. Ancak otizmli ve epilepsisi olan yayalar için büyük riskler oluşturur. Zorunlu olmadıkça korna çalınmamalıdır. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.
0: Reklam. Radyo S. Sia Otel Termal ve Spa, şehrin kalbinde modern lüksü şifalı termal suyla buluşturuyor. Kendinize küçük bir iyilik yapın. Sia Otel'de dinlenin, yenilenin, iyi hissedin. Sia Otel Termal ve Spa, Tuncay'la Güne Bakan'ı sunar.

Umarım keyifler yerindedir. İyiyse de şu andan itibaren eğer beni dinliyorsanız şarkılarımı dinleyeceksiniz, yerine gelecektir. Haftanın son programında günü biraz geçtik. 13.04 saatler. Bugün eskilere, şarkı eskilere getireceğim sizlere. 80'lere, 70'lere. Onlardan ilki Zerrin Özer, Her Şey Seninle Güzel. 95.6 radyosundayız. Güne bakan eski ama eskimeyen, unutulmayanlarla başladı. Herkese merhaba. Hoş geldiniz.

Bugün istek almayacağım, WhatsApp numarası vermeyeceğim. Program öncesi gelen istekleri artık pazartesiden sonra yayınlayacağım. Çünkü playlistimi yaptım, hazırladım. Eskilere dair çok da güzel şarkılar seçtim. Diyeceksiniz ki evet evet, biz bugün istemeyelim. Tuncay sen seç, senin seçtiklerini dinleyelim. Ve plak cızırtıları eşliğinde 45'likler var bugün tam bir saat boyunca. En güzelleri, en bilinenleri, en keyiflileri. Zerrin Özer, Her Şey Seninle Güzel. Ardından İlhan İrem, Yazık Oldu Yarınlara. Şimdi Yeliz Yalan'la radyonuzda. Bu arada herkese merhaba. Eskiler, eskimeyenler. Unutulmayanlarla başladık güne bakana. Saatlerimiz 15'e gösterdik, sizlerleyiz. Hoş geldiniz.

Çok naif şarkılar vardır ki eski yeni hiç fark etmez. Bu şarkı da o kategoriye giriyor. Sözüyle, bestesiyle, Sezen Aksu'nun eski ama eskimeyen şarkılarıyla ünzüyle geldi radyolara. Aynı özelliklere sahip bir başka şarkıysa Nilüfer'den gelecek şimdi. Sona.

kötü sözle. Aslında size söylesem desem ki hadi bugün yine siz isteyin ama 90'lar olmasın, daha eskiler olsun. Bence siz de bu şarkıları istersiniz ve bu şarkıları dinlemeyi tercih edersiniz. Dün programın başından sonuna kadar, hatta süreyi de geçmişiz, sadece isteklerinizi yayınlamışım. Bugün de dedim ki kendimi ayırayım. Bir de Eristi program öncesi hazırladım, yaptım. Hatta biraz fazla seçmişim. Bakalım hangilerini eksilteceğiz, hangilerini yayınlayacağız, beraber dinleyeceğiz. Sezen Aksu Ünzi ile Nilüfer Son Arzum'la bizlerle birlikteydi. Sade Sun da yeter ki dedi. Değerli isimler, değerli sesler ki onlardan biri de Semiramis Pekkan. Ve o klasik şarkısı ve en sevileni Bana Yalan Söylediler.

Doğru söylemiş miyim? Güzel şarkılar seçmişim değil mi? Siz de onaylıyorsunuz. Onlardan biri Neşe Karaböcek, Artık Sevmeyeceğim. Bu arada 45'lik kayıtlar hepsi. Arda arda. Öyle yeni. Kasetten, CD'den değil. Rana Alagöz, her şey bitmiştir artık. Sonra kısa bir reklam, reklamlardan sonra bir yarım saatimiz daha var. Unutulmayanlarla.

0: Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 7365. Bursa'nın kalbinde, şehrin gürültüsünden uzak bir mola. Şehrin en yeni, tek sağlık spasıyla tanışın. Siyah Otel Termal ve Spa sizi termalin rahatlatıcı gücüyle buluşturuyor. Geniş ve konforlu odalar, dinlendirici spa alanları, keyifli bir konaklama deneyimi. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0224 324 44 44. Kendinize küçük bir iyilik yapın. Siyah Otel'de dinlenin, yenilenin, iyi hissedin.
1: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
2: 2 yıl önce zorlu bir doğum geçirdim. 5 saatin sonunda bebeğimin ağlamasını duymak hayatımın en değerli anıydı. Ve o anı hiç tanımadığım birine borçluyum. Senin 15 dakikan benim bir değil, 2 canım oldu. İyi ki varsın kan dostum.
3: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
4: Bu hilal sensiz olmaz.
0: Reklam. Radyo S. Siyah Otel Termal ve Spa, şehrin kalbinde modern lüksü şifalı termal suyla buluşturuyor. Siyah Otel'de dinlenin, yenilenin, iyi hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa'nın sunduğu Tuncay'la Güne Bakan devam ediyor.

geçip gidecek bugün de. Bir roman gibi Reyzan Yücel. Uğur Aktora ile devam edelim. Yıllar sonra Soner Arıca küçücük bir kardeşimizle beraber yeniden seslendirmişti bu şarkıyı. Şimdi şarkının sahibinden, sahibinin sesinden, 45'liğinden gelecek. Hayırdır inşallah. Uğur Aktora.

Büklüm büklüm. İkimiz bir fidanın güller açan dalıyız. En bilinen, en sevilen şarkılarıdır Tülay Özer'in. Deli etme beni aşksa, yıllar yıllar öncesinden yine günümüze taşındı onun yorumuyla. Bir aralar Göksel de seslendirmişti bu keyifli şarkıyı. Devam ediyoruz unutulmayanlara. 45'liklerle Nil Burak var sırada. Şarkısı Boşvere Boşvere.

Bir kez daha hatırlatıyorum, bir kez daha söylüyorum. Programın başında kaçıranlar. Dün tüm program boyunca sadece istekleri çaldığım için bugün kendime ayırdığımı söyledim. Ve şarkılarımı, playlistimi program öncesinde hazırladım. Hiçbirini değiştirmeye de niyetim yok. İstediğiniz şarkılar varsa siz yazın yine. Pazartesi, salı zaten dinleniyoruz. Dinleyin de dinlemeye de devam edin. Ama bugün 45'liklerle devam edeceğim inatla. 90'lardan çok çalıyorum zaten ama bugün biraz daha eskilere, 70'lere, 80'lere gidelim istedim. Bence iyi de ettik. Biraz farklı şarkılar çalmış ve dinlemiş olduk. Ha, sıradaki şarkı isterseniz gönülden armağan ederim size, o ayrı. Ama şarkıları ben seçtim, bilginiz olsun. Nil Burak, Boş Vere Boş Vere. Ardından da Selçuk Ural, Aşkın Mapushane.

Selda Bağcan Yalan Dünya. Ardından da Selçuk Alagöz Malabadi Köprüsü ile bizlerleydi. Ve son iki şarkıyla artık bitireceğiz. 45'likleri ya da eskileri, unutulmayanları. Yasemin Kumral Bim Bam Bom'la bizlerle, hemen ardından da Yeşim Aşk Alfabesini seslendirecek radyonuzda. Sonra kısa bir reklamlardan sonra günümüzdeyiz yeni şarkılarla.

0: Uludağ manzarasına karşı huzuru yeniden keşfedin. Siyah Otel Termal ve Spa. Lüksü yaşayın, şifayı hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa'nın sunduğu Tuncay'la Güne Bakan reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam. Radyo
2: S. Honda HR-V e-HEV ticari müşterilere özel 500 bin liraya 6 ay vade, %0,79 faizli kredi fırsatıyla Honda Plaza İnallar'da. Temmuz 2026 tavsiye edilen satış fiyatı üzerinden Advance versiyonunda geçerlidir.
0: Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş, kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 73 65.
3: Hayatta her şey bekleyebilir. Sağlığınız asla. Her 3 dakikada bir kişiye kanser teşhisi konulmakta. Unutmayın, bedenimiz en değerli hazinemiz. Düzenli doktor kontrollerinizi ve sağlık taramalarınızı mutlaka yaptırın. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.
1: Reklam. Radyo
0: S. Siyah Otel Termal ve Spa, şehrin kalbinde modern lüksü şifalı termal suyla buluşturuyor. Siyah Otel'de dinlenin, yenilenin, iyi hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa'nın sunduğu Tuncay'la Güne Bakan devam ediyor.

Sabahlar şarkılarla başlıyorum ikinci saate. Aslında bu şarkılar da eski ama eski mi yani, unutulmayan şarkılar. Bir güllü klasiği, oyuncak gibi. Aleyna Tilki yorumuyla dinledik reklamların hemen ardından. Sevgili Banu Hanım'a gönderdik. Kolay gelsin dileklerimizle. Az kaldı, saat 14, 15, 16, 17, 3 saat sonra paydos. Allah sabırlar versin. Kolaylıklar diliyorum. Ve tabii ki ta ki seni görene kadar. Bu hafta istenmişti bu şarkı ama çalamamıştım. Umarım isteyen dinleyenimiz hala radyo başındadır ve kulağı bizdedir.

Salı akşamının Kültür Parkı Kaşkara Tiyatrosu'nda En Sevilen Şarkıları ile sizlerle birlikteydi Mert Demir. Ve o gün yeni şarkısı ulaşmıştı bana ve ben salı gününden bu yana çalıyorum sizlere. Belki de hani Türkiye radyolarında ilk kez radyoyu dinlediniz. 3 gündür. Bugün klibini de en nihayetinde yayınladı. Yine klibi izletemiyorum ama yenisiyle burada olacak. Mert Demir. Hazırım inan kaybolmaya diyor. Şimdi 95.6 Radyo Este Güne Bakan'da.

Her Mert'imin şarkıları arasında başka bir yerde duracak gibi gözüküyor. Hazırım inan kaybolmaya. Altyapısıyla, düzenlemesiyle, hatta yorumuyla. Bugün günlerden cuma ve her cuma olduğu gibi yeni, hep yeni filmler girdi vizyona. Ve beklenen film nihayet bugünden itibaren izlenebiliyor. Beyaz Perde'de hem de IMAX'te. Christopher Nolan'ın gişede büyük başarı yakalayan ve Oscar törenlerine damga vuran Oppenheimer'ın ardından çektiği yeni filmi The Odyssey. Homeros'un ünlü destanından uyarlandığı film, Truva Savaşı'nın ardından İthaka'ya dönmeye çalışan Kral Odysseus'un zorlu yolculuğunu beyaz perdeye taşıyor. Süresi biraz uzun, 2 saat 52 dakika. Hani aralarla, reklamlarla yaklaşık bir 3,5 saat herhalde sürecektir. Bu yılın en çok konuşulmaya aday filmlerinden bir tanesi The Odyssey. Notlarım var yine filmle ilgili ama ben yenilerle devam edeyim. Önce bir Derya Oğlu gelsin. Şımarığını söylesin.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

hikayesi baştan sona tamamen IMAX 70 mm film kameralarıyla çekilmiş ilk kurmaca ticari yapım olma özelliğini taşıyor. Christopher Nolan bu filmde dijital kameralar yerine tamamen geleneksel film ruloları kullanmış. Londra ve Paris'te yapılan premierlerin ardından eleştirmenler tarafından şimdiden Nolan'ın en iyi filmi ve modern bir başyapıt olarak nitelendiriyor filmi. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Mia Goth, Zendaya, Charlize Theron, Elliot Page gibi isimleri buluşturuyor film. Ve nihayet bugünden itibaren sinemalarda ve ayrıca IMAX salonlarında gösterimde. Baran Mengüç'le devam edeceğim. Yeniler geliyor ard arda. Derya Ulu'nun ardından. Sevgili Oğuzhan Yolova'dan yazmış bizlere Çınarcık'tan. Selamlar gönderiyor. Kalabalık bir grupla beni dinlediklerini söylemiş. Bu şarkı da onlara gidiyor. Baran Mengüç. Oğuzhan ve arkadaşları için Çay Karam. Bursa Radyo S.

Vallahi haftayı böyle bitireceğiz. Oynaya oynaya, eğlene eğlene. Bu arada Baran Mengüç'ün yeni şarkısı da ulaştı elime. Artık onu pazartesi çalarız. Yani hafta sonu dinlersiniz. Sevgili Mahmut Ajda Pekkan'dan Dertmendi'yi istemiş ilk saatte ama bugün dedim ya istek çalmıyorum diye. Bu şarkıyı göndereceğim kendilerine. Ezgi, Ömer ve Mahmut için. Tuğba Özerk ve Efe.

Sevgili Erdoğan da Lüleburgaz'dan yazıyor. Yine Lüleburgaz spor taraftarlarına, Kübra'ya, Şafa, Melih'e ve Engin'e armağan etmiş bu şarkıyı. Ayrıca Melike'ye. Mustafa Ceceli Nikar Muharrem ortak çalışması da Bursa'dan gidiyor Lüleburgaz'a Erdoğan için salıncakla.

0: Uludağ manzarasına karşı huzuru yeniden keşfedin. Siyah Otel Termal ve Spa. Lüksü yaşayın, şifayı hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa'nın sunduğu Tuncay'la Güne Bakan reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam. Radyo S.
2: Uludağ Premium'un katkılarıyla 17-18-19 Temmuz'da Uludağ Premium Ultra Trail başlıyor. Bursa'da Uludağ'ın zirvesinde binlerce sporcu, konserler ve etkinliklerle festival havası seni bekliyor. Başvuru ve detaylar uludağultra.com'da. Uludağ Premium, sporun daima yanında.
0: Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş, kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 73 65. Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay yapı olarak yüksek izolasyonlu, dayanıklı ve estetik PVC çözümlerimizle mekanlarınıza değer katıyoruz. TSE standartlarında üretim, hızlı teslimat ve kusursuz işçilik. Yazın serin, kışın sıcak bir yuva için doğru adrestesiniz. Rizbay yapı. Kalite evinizin penceresinde. Doğruluğun ekranı AzTV, ulusal haber kanalı kimliğiyle canlı yayında. AzTV.com.tr portalımızda özel haberleri ve detaylarını anında okuyabilirsiniz. Ayrıca AzTV mobil uygulamamızdan yayınlarımızı canlı izleyip 0501 537 1616 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza anlık bilgi verebilirsiniz.
1: Reklam.
3: Radyo S.
0: Siyah Otel Termal ve Spa, şehrin kalbinde modern lüksü şifalı termal suyla buluşturuyor. Siyah Otel'de dinlenin, yenilenin, iyi hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa'nın sunduğu Tuncay'la Güne Bakan devam ediyor.

Haftanın filmlerinden bahsediyorduk, Odyssey dedik ve bugün gösterime giren bir diğer film ise Filistin 36. Birleşik Krallık ve Filistin ortak yapımı bir film. Osmanlı İmparatorluğu'nun dağılmasının ardından Kudüs'ün kalabalık halkları, Nazilerden kaçan Avrupalı Yahudilerin göçü ve İngilizlerin sömürge yönetimini dayatma girişimlerini beyaz perdeye taşıyor. Tüm bunların ortasında Yusuf geleneksel köyüyle hızla değişen şehir arasında mekik dokuyor. Afra büyük annesinin yardımıyla değişime ayak uydurmaya çalışıyor. Memnun olmayan bir liman işçisi de geçimini sağlama ve ailesini geçindirme baskısının onu bir isyancı harekete çektiğini fark ediyor. Bu haftanın yenilerinden Filistin 36 sinemalarda bugün gösterime girdi. Bugünün yenilerinden sürpriz Edis'in yeni çalışması Şuv Şuv. Şimdi ilk kez radyo ise güne bakanda.

Dicey'ye eşlik ediyor Edis'e ya da Edis Dicey'ye eşlik ediyor Shoof Shoof şarkısında, yenisinde. Haftanın bir diğer yeni filmi Ceza. Eşini kaybetmiş hemşire olan Mahnaz, dik başlı oğlu Ali Yar'ı büyütmenin zorluklarıyla boğuşuyor. Aile içi gerilimler yeni arkadaş Hamit Onur'una düzenlenen bir nişan partisi sırasında doruk noktasına ulaşıyor. Beklenmedik bir trajedi kutlamaların üzerine gölge düşürüyor ve Mahnaz'ın hayatının dengesi alt üst oluyor. İç çatışmaları ve cevap bulma arzusuyla hareket eden Mahnaz, kendi güvensizlik ve acı hislerinin içinden bir yol bulma gibi zorlu bir görevle yüzleşiyor. Ataerkil bir toplumda modern bir kadının hikayesi olarak lanse edilen filmin yönetmeni, daha önce de çok beğenilen bir film Leyla'nın Kardeşleri'nin yönetmeni Sait Rustayı. Oyuncuları Farines İzzatyar, Peymen Mahdi ve Soha Niyasti. Bu haftanın ilginç yapımlarından bir tanesi. Programın artık son yarım

Bence tam da uyuyor. Yani dumanı üstünde, fırından yeni çıktı. Hepsini yetiştirmeye çalıştım sizlere. En azından benim program süresinde. Vizyondaki filmleri iletmeye de devam ediyoruz. Bir diğer yeni filmin adı ise Baba. Çek Cumhuriyeti ve Polonya ortak yapımı. Baba küçük kızını kreşe bıraktığını düşünerek aracının arka koltuğunda unutan Mikael'in hikayesi. 62. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde yarışan yabancı filmler arasında en iyi yönetmen ödülü olan Baba'nın yönetmeni Tereza Botova. Bu ne afeti devran. Ve haftanın son filmi ise bir korku gerilim filmi. Lanetin Sesi. İşitme engelli bir kadın olan Ju Yong'un kız kardeşi Ju Hee'nin yeni taşındığı apartmanda aniden kaybolmasını araştırmasını merkezine alıyor bu filmde. Güney Kore yapımı korku ve gerilim filmlerinden hoşlananlara bugünden itibaren sinemalarda. Şarkı başlayınca anladınız belki de tarzından, altyapısından. Emre Fel, onun da yenisi şimdi Merdan Radyo'da.

kalsın. Yarın akşam Bursa Kötürpark Açık Hava Tiyatrosu'nda unutulmaz bir konser, unutulmaz bir müzik ziyafeti, rock sahnesinin, alternatif rock şarkılarının en özgün gruplarından Adamların konseri var. Enerjileri ve derinlikli şarkı sözleriyle dinleyicilerini büyüleyecekler. Koca yaşlı şişko dünya, acının ilacı döndürüyor gibi hitleriyle, blues, rock'n'roll ve hatta hip-hop etkilerini harmanladıkları şarkılarıyla saat 21'de Bursa Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu'nda olacak Adamlar. En sevilen şarkılarıyla Adamlar severler tabii ki kaçırmayacaklar. Biletlerini zaten aldılar. Ama ve lakin şimdi yaktı geçti ile radyoya gelecekler. Konser 18 Temmuz Cumartesi, yani yarın akşam 21'de Bursa Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu'nda Adamlar Bursa'yı yakıp geçecekler.

ki cumartesi akşamı adamlar var da pazar akşamı kim var? Pazar akşamı da Melike Şahin yine en sevilen şarkılarıyla, coverlarıyla, kendine has büyülücü sesi, sahne performansıyla müziğin kalbine yolculuk yapmaya geliyor.

Melike Şahin 19 Temmuz Pazar saat 21'de Bursa Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda. Festivale hazırlanıyor Bursa. Salı gününden itibaren de 64. Uluslararası Bursa Festivali'nde birbirinden değerli sanatçılar, birbirinden keyifli konserlerle Bursalılarla buluşacak. Sadece bir konser İznik'te Roma Antik Tiyatro'da, bir konser de Gölyazı'da gerçekleştirilecek. Diğer konserlerin hepsi Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda olacak. Gün gün tabii ki salı gününden itibaren yine radyoste Güne Bakan aracılığıyla duyuruları yapacağız sizlere. Bir yeni şarkı daha çalayım bakalım. Modelden. İşte beklenen şarkı Ölürüm Daha İyi.

0: olsun oğlum artık. Çok geç olacak çözdüğünde. Ve kendi yansımanı bir gün kirli bir vitrinde gördüğünde benim sevdiğim adam olmayacaksın. Gocunma o zaman, olur mu? Yani tanımazsam döndüğünde.
1: Tekrar bir arada. Model Fatma Turgut. Yeni şarkıları Ölürüm Daha İyi. Radyonuzdaydı. Ve Bursalılara bir haber daha. 11 Ekim 2026 tarihinde Model Bursa'da Sky Park'ta bir konser verecek. Biletler Passo'da satışa çıktı, onu da belirteyim. Tekrar kavuşacağız onlara. Hem de bu konserle Bursa'da. Son şarkım bir cover şarkı, Sarışınım. Bu şarkıyla programı bitiriyoruz. İyi bir gün, iyi bir akşam, iyi bir hafta sonu diliyoruz. Pazartesi aynı saatlerde birlikte olmak dileğiyle. Sia Otel, Termal ve Spa'ya katkılarından dolayı teşekkürlerimizle. Sevgiyle kalın, kendinize iyi ve hoş bakın ve şimdilik hoşça kalın. Radio S.

Otel Termal ve Spa, şehrin kalbinde modern lüksü şifalı termal suyla buluşturuyor. Kendinize küçük bir iyilik yapın. Siyah Otel'de dinlenin, yenilenin, iyi hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa, Tunca'yla Güne Bakan'ı sundu.

0: yollar olsun.
1: Tanrım, nereden sevdim, nereden düştüm bu belaya? Yandım, isyan ettim, kurban oldum bu sevdaya. Vurdum gönlümü hasretin en uzak yoluna. Senden kopmazsa yüreğim, yazıklar olsun.

0: Reklam. Radyo S. Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş, kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 7365.
1: Ben 2 yıl önce lösemi oldum. Hiç görmediğim bir abla ya da abi bana kan bağışladı. Şimdi daha iyiyim. Buradan ona çok teşekkür ederim. 15 dakikacık ayırdın, bana kocaman bir hayat verdin. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
3: Bu hilal sensiz olmaz.
4: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanında ise yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.

0: yangınları.
1: Reklam.
0: Radyo S.
1: AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle TV Plus, D-Smart, Dijitürk, TV Bu, Kablo TV ve TürkSat uydusunda yayında. Haberden kültüre, ekonomiden spora, hayatın her alanına dokunan içeriklerle yurdumuzun her köşesine, her evine, her yüreğine ulaşmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzun 30. yılında yeniden yayındayız. Doğruluğun ekranı, AS TV.
2: Ben 9 yaşındayım ve talasemi hastasıyım. Hastalığımın tedavisi yokmuş ve hayatım boyunca bana kan verilmesi gerekiyormuş. Yani senin 15 tek kan benim için uzun uzun yıllar demek. İyi ki varsın kan dostum.
3: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.

Reklam. Radyo S. Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 7365. Sia Otel Termal ve Spa, şehrin kalbinde modern lüksü şifalı termal suyla buluşturuyor. Yeni nesil mimarisi, zarif odaları ve kişiye özel spa ve terapi ritüelleriyle bedeninizi yenilerken ruhunuza da dokunuyor. Uzman terapistler eşliğinde masaj, termal havuz ve özel bakım alanlarıyla ayrıcalığı hissedin. Sia Otel Termal ve Spa. Lüksü yaşayın, şifayı hissedin. siaotel.com.tr

0: Reklam. Radyo
1: S. Honda HR-V e-HEV, ticari müşterilere özel 500 bin liraya 6 ay vade, %0,79 faizli kredi fırsatıyla Honda Plaza İnallar'da. Temmuz 2026, tavsiye edilen satış fiyatı üzerinden Advance versiyonunda geçerlidir.
0: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı olarak yüksek izolasyonlu, dayanıklı ve estetik PVC çözümlerimizle mekanlarınıza değer katıyoruz. TSE standartlarında üretim, hızlı teslimat ve kusursuz işçilik. Yazın serin, kışın sıcak bir yuva için doğru adrestesiniz. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde.
2: Hayatta her şey bekleyebilir. Sağlığınız asla. Her 3 dakikada bir kişiye kanser teşhisi konulmakta. Unutmayın, bedenimiz en değerli hazinemiz. Düzenli doktor kontrollerinizi ve sağlık taramalarınızı mutlaka yaptırın. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.

0: lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş, kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 7365.
1: Lösemili bir kadına, talasemili bir çocuğa candan bağlıyız. Hadi, sen de kan dostumuz ol. Düzenli kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için Kanver Org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.
2: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyununla oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
3: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir, umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.

0: Reklam. Radyo
1: S. Honda HR-V EHEV, ticari müşterilere özel 500 bin liraya 6 ay vade, %0,79 faizli kredi fırsatıyla Honda Plaza İnallar'da. Temmuz 2026, tavsiye edilen satış fiyatı üzerinden Advance versiyonunda geçerlidir.
2: Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş, kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 7365.
3: Bir çocuk için dünya, bazen mutlu bir sınıf, bazen temiz su, bazen de güvende olma duygusu. Ama milyonlarca çocuk bu dünyaya erişemiyor ve en çok da korunmaya ihtiyaç duyuyor. Dünya genelinde her 5 çocuktan biri çatışma bölgesinde, her 4 çocuktan biri açlıkla, 1 milyar çocuk iklim kriziyle mücadele ediyor. UNICEF tüm çocukların daha iyi koşulda yaşaması için çalışıyor. Bağışınızla bir çocuğun hayatını değiştirebilirsiniz. UNICEF, her çocuk için.

0: Reklam. Radyo S.
1: Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş, kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 7365. Bursa'nın kalbinde, şehrin gürültüsünden uzak bir mola. Şehrin en yeni, tek sağlık spasıyla tanışın. Siyah Otel Termal ve Spa sizi termalin rahatlatıcı gücüyle buluşturuyor. Geniş ve konforlu odalar, dinlendirici spa alanları, keyifli bir konaklama deneyimi. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0224 324 44 44. Kendinize küçük bir iyilik yapın. Siyah Otel'de dinlenin, yenilenin, iyi hissedin.
2: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.

0: Reklam. Radyo
1: S. Honda HR-V e-HEV, ticari müşterilere özel 500 bin liraya 6 ay vade, %0,79 faizli kredi fırsatıyla Honda Plaza İnallar'da. Temmuz 2026, tavsiye edilen satış fiyatı üzerinden Advance versiyonunda geçerlidir.
2: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay yapı olarak yüksek izolasyonlu, dayanıklı ve estetik PVC çözümlerimizle mekanlarınıza değer katıyoruz. TSE standartlarında üretim, hızlı teslimat ve kusursuz işçilik. Yazın serin, kışın sıcak bir yuva için doğru adrestesiniz. Rizbay yapı. Kalite evinizin penceresinde.
3: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

Reklam. Radyo S. Mezuniyetine aylar kalan Ayşe'ye, ilk adımlarını atmak için sabırsızlanan Furkan'a, torunları burnunda tüten Osman amcaya candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol. Kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için Kanver.org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.

0: Reklam. Radyo S. Doğruluğun ekranı AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle canlı yayında. AsTV.com.tr portalımızda özel haberleri ve detaylarını anında okuyabilirsiniz. Ayrıca AS TV mobil uygulamamızdan yayınlarımızı canlı izleyip 0501 537 16 16 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza anlık bilgi verebilirsiniz.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
7: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
0: Reklam.

Bursa Radyo S.

0: Reklam. Radyo S.
1: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
2: Aynen. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar İpçep'le anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpçep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
0: Reklam.

0: reklam. Radyo S. Az TV ulusal haber kanalı kimliğiyle TV Plus, D Smart, Dijitürk, TV Bu, Kablo TV ve TürkSat uydusunda yayında. Haberden kültüre, ekonomiden spora, hayatın her alanına dokunan içeriklerle yurdumuzun her köşesine, her evine, her yüreğine ulaşmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzun 30. yılında yeniden yayındayız. Doğruluğun ekranı, Az TV.
1: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.

0: E oldu.
1: Hedef alıp vursan da özenli sözlerin oklarıyla, süslemeyeceğim harfleri adını oluşturanların dışında, dökmeyeceğim yüreğimi kimsenin gözlerine. Ey aşk, beni yağmala, ateş et arka arkaya aşk, beni tara, bitsin, hiçbir şey umurumda değil, dağlarım, yaralarım çabuk geçsin, öğrenirken hasretinle sevişmeyi, gözyaşlarım akabilirler özgürce, içimde öyle güzelsin ki, onu kirletmeyeceğim seninle.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

kırılıp dökülelim, ister yok olup dirilelim, sevişmeden uyumayalım, anlaşmadan.

0: Bursa Radyo F.
1: Sarı zamanımızı bir geriye, geriye, geriye, en güzel yerine.

Evet. Eğer o an konuşabilecek gücüm olsaydı, sana son sözlerim bunlardı. Bitmeyesin, gitmeyesin ya da dönesin diye değil. Sadece ve sadece bilesin diye çiçeğim.

son nasihat babamdan kalan gibi. Babam, ey dedemin oğlu, oğlumun dedesi. Herkesin bir babası vardır. Herkesin dedesinin oğlu, oğlunun dedesi. Sizden önce geldiği dünyadan, muhtemelen sizden önce giden. Siz kıyısında durursunuz o nehrin, o gider. Bir gün nehir kuruyunca fark edersiniz akıp giden suyun altındaki inişleri, çıkışları, sevinçleri, kederleri. Nehir kuruyunca, saat durunca. Ben nehrin suları çekilince gördüm babamı. Kurumuş nehir yatağındaki özlemlerini, kederlerini ve acılarını ömrün saati durunca gördüm. Hayatın orta yerinde devraldıklarını bırakma kavgasındayken nelerden vazgeçtiğini, neleri terk ettiğini, nelere veda ettiğini. Baba sevgisi hep vadesi uzun borçlara bırakılır. Ama vadenin son ödeme tarihini bilen var mı ki? Bir gün nehrin suları ansızın çekiliverir. Ömrün saatinde yorulur akreple yer kovan. Kendinizi birden uzun bir selvinin önünde bulursunuz. Onun için hayatın orta yerinde size metanet, cesaret ve fazilet emanetlerini taşıyan emanetçiye teşekkür edin. Vadesi geçmeden. Ben kestirememiştim vadeyi. Ondandır ödenmemiş bir borcun yükünü taşıyarak geçiyor ömrüm.